Ya da dam. Yere zaman bütün ne doğa çıcağım ölü var. Diye sağlam kız var arası var. Bu moca yüzyıl ne zaman bir makas aldım. Şimdi can onu ne yapayım ben cüneyi kadar. Kutu kanım ama bu açı yüzyıl var.